0: Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolgo koyuldu. Jonghay ulutu ortak tulku tanımın bekem uyutu. Jonghay ulutu ortak tulku kuruluşun jalış tatala.
1: Эми ар тутелинин ырларынан угасыздар.

0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ulu Güldönüsünü şikaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılık'ı tanımı Ulutlar İntimak'ın ne güzel.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulusu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çan cürekten moyunduğunu bekem değil.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay Ulutu Ortoqtulukku Taanımın Bekem Uyutu, Sotsiyalistik Zamandaşkan Şinjan, Gurup Çıgala.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

0: Messenger terminalını tüşürüp alıp uksanızlar bolat. Keler jolqu Atamekin Altın Beşigi mattu berüübüzdön qayradan jolguşkanga çeyin salamat bolunuzdar.
1: Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğu koyuldu. Jonghay ulutu ortoqtulku tanımın bekem uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şinjan vurup çıgalı.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Sarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci gündən başlap yolu koyuldu. Cunha Ulutu Ortak Tulku tanımın bekemi uyutu. Cunha Ulutu Ortak Tulku kuruluşun yılış tatala.

Jonghu El Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlap yolga koyuldu. Ulutlar ıntımağı mamleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Jonghuay ulutu ortoqtulukku tanımın bekem uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şinjan vurup çıgala.

Komitetinin güçlü yetekçiliğinde şanlı işleri, sızıl önügüp zoruyup, birlik sap kızmatının bor bor dime yer çıktıp, çoğun dalga teyliği yürgüzüsündeki zarıl carat uçul işçi arasına aylanıp, Cungu Komünistik Partiyası yetekçilik kılgın siyasi artıkçılık sına sosyalizik tüzüm artıkçılığına aygınelip erdi. Şincan şanlı işlerdi zarıl Narpalı uçu rayonu. Har bir Türküm eli başkarosundaki karakanaçılar mamleke çakırığına iştik düğün katıp, Şincan'a gelip kesipke karcı salu, türü boyunca cardan beri kuru, calpılık çırgalçılık boyunca cardan berip külü, şmeyerlerde tarbiyel onu kulaş çaydırıp mamleket stratejisine teyli öcürgüzü. Çeker rayonun önügüsünü öbülgü bulup, ulutlar ıntımak dolgun ilgeri sürüp, ortak payonu türtmekte de o yık millet arkalı olsun canı mamleket miyere makabatın aygınledi. Şinjan baş şuji Xi Jinping'in şandu işleri yönündeki zarıl yolcu bulordun ruhun içki yerle yüzçil deştirip, Jongu şandu işleri Şinjan sapara türdüğü milletini oran aldırıp, cüz ölüştürünü jılıştatat. Kalın il başkarısındaki karhanaçılardın canı doğru şandu ruhun ürüş aldırıp, Şinjan'ın ekonomika kovamının joğuru sapatta yönügüsün jılıştatu, ottoy kızu, iş yüzündülgüne iştiktiği katışıp, harlut kalıkın girişesini arttırıp bayuğa başlığı jardan berip gülüp, Jonhua ulutu ortoktulku tanımın bekem uyutu. Sosyalistik zamandaşkan Şinjan'da kuruğa öbelgü bolusun ümit kılam. Biz Partiya Borbordu Komitetinin el başkarusundaki çarbanın önügüsün ilgeri sürücünündük çeçimi orundaştıruların baştan boyu kasta aydıl düzölüştürüp, ekide kılçalık terimel bestik. Üçte özgörbü, ekide soğuk oluday bakıt sayasatında bekem turup ticaret soğuda çöyrüsün kıldaştırıp, teylü gamsız doğusun güç ötüp kalan karhanalardan Şinjan'da kadrajam ticaret kılıp önügüp zor oysun bar güçmenin koldup, şandu işlerden sayın bolu jetişkendiklerge kol jetkürüsün törtme öktöybüz. Шэньин мындай билдирди. Партия 18-нчы курултайдан бери жолдо Си Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын түрдүү иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүү бардыкка келди. Шаңдуу иштери Шинжаңдын экономика коом өнүгүсүн иштиктүү өбөлгө болуп, бир чоң түрк мел башкаруусундагы карханаларды Шинжаңга каржы салып, Шинжаңды тамыр тартууга жетектеп, иштиктүү салым кошту. Kalın il başkarusundaki karhanaçılar şanduluk ruhun sızılı örtüp canı doğru partiyanın Şinjan'da başkaru calpı ıkımın bekim iş yüzünde görsötü üçlerden bulup. Partiya Borbordu Komitetinin Şinjan'ı yıkırgan 5 çoğun strategiyalı oran belgülüsünü meyir çıktıp, demelgeli türde karhananın önügü jospu ormenin Şinjan'ın baylıq artıkçılığın biriktirip, Şinjan'ın ekonomika kovamının joğuru sapatta önügü negizin çın doğu öbelgü boldı. Jonhua ulutu ortoktulku tanımın bekem uyutu da bekem turup, Jonhua ulutu ortoktulkusun bekem guruuçulardan bolup, ulutlar ıntımak dolgun karakananın öndürüş ticaret argaysı tulkularına juuruluşturup, hamalalu, şaykeştü, emgek baylanışını iştiktü gurup. Önügü jetişkendiklerinden arılut kızmatçılarından sayın göp, ansayın kalısını arıp jetkirip, argaysı uluttun karımgattu, almaştıru, juuruluşusun ilgeri sürdü. O katın bekem kaytarıp negizgi kesibin güçtöndürüp Şinjan'dın joğru sapatta üyünügüsünün bekem törtmek döğüçülörünün bolup, Şinjan'dın özgüçü, artıkçılıktu kesibine üyürülüp karcı salı türlerin ilimiyi jospu orlup, ansayın göv aldınkı teknika jana başkaru tajirbalarını Şinjan'a alıp gelip, önügü sapat bereketini östürüp kesip çelesi joğru tömör ağımdın şaykeşti üyünügüsün törtme öktü. Şinjan'dın zamandaşkan kesip sistemasın başım kurusuna öbölgü boldu. Antımaktuğu güreşi balgalı oğun energiyesin baş bolu örüş aldırıp, canı doğru Şinjan angimesin bekem taratı uçulardan bolup, karakananın Şinjan'daki joğru sapatı önügü angimelerin jakşı aytıp, ansayın köp karakanalarda Şinjan'a gelip Şinjan'dı bilip, Şinjan'a karşı saluğa iyiliktirip sosyalizlik zamandaşkan Şinjan kuruğa şandu güç koştu. Erkin Tonyaz kuttukta sözünde bana bulardı görsöttü. Bugünkü günde Şinjan'ın eçakili sayasat artıkçılığı, kabattalgan önügü bir ilk ceri, baylık bereketi başım koyu verilgen kutur roluğun bay kere cerge. Mamleketin batışkı araya açıp şiberi doğru aldınkı ciyege. Özgücü artıkçılıklı kesip dönüktürgen ümit ırıstu cerine. Sodegerlerke cakın bolup sodegerlerde katıracağım turuktu bay kere kılgan cakşı jurtka aylandı. Аргайсы карханачылардын партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн жана Шинжандын 15-чи 5 жылдык жоспор улуу планына демелгелүү жоорулушуп, иштиктүү түрдө Шинжанга келип каржы салып кесипти гүлдөндүрүп, арлот калкынын жумуштанып кириши арттыруусун илгери сүрүп, карханалардын өсүп кетүү менен жергиликтин өнүгү кош багыттагы жетишкендигин өзара пайда жеткирип, ортоктук нарпалуусун ишке ашырып, Жоңхо улуту ортоктулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, ар кайсы улуттун орток байуусун илгери сүрүп, жөнгүүчү замандаштыруу Шинжаң иш жүзүндөлүгүн жылыштатууга жаңы, ан сайын чоң салым кошуусун үмүт кылам.
Биз калыс тартиптүү базар чөйрөсүн, камсыз досу күчтүү каражат чөйрөсүн, жогору берекеттүү оңтойлуу акимчилик иштери чөйрөсүн.

Bu yıl 4-cü ayda Dörbülcün odanı gözüne ak düşkün noqastardın görü qurbatın kalbına keltir quruluşun jeneği baştap. Orga çaldıkkan kalıqtı operasiyadan murda birben bir tekşeri. Operasiya kılıp darlo. Operasiyadan kiyinki kayta tekşeri siyaktı büt barıştı teyli ömenin aksız gamdap, köptögün orga çaldıkkan noqastardın jarıktıktı kayta görüsünü jardan berdi. Hazırga çeyin odan boyunca 263 kalayık kalıq bul tür arkılı narpka ye boldu.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şinjanın ulutlar ıntımağı alğı basarlığı işlerinin joğuru sapatta ünügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Kanalışma Koğumduk Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatır. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu üyrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumduk şart cagdayın cakşırtalı.

Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 ayın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Kınalışma qoğumdu konuş çöyresinin kuruğunu jılıştatır. Arlot elinin çoğu jaşap, çoğu üyrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kuvanuğday qoğumduk şart jağdayın jaqşırtala.

0: Arlut elinin al sonu cetilegin mukamdu ırgülörün, görküm ünürü saknası beri üzdün uğasızlar.
1: Nazarınızlarda, Cungu Ansosu negizgi temasındakı ırlar janı, Arlut elinin ırgülörü janı ruçu, görküm ünür saknası beri üz.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay ulutu ulu güldön üsünü şikaşıru jalpı, Jonghay ulan kızlarının ortok talpını usu, mamlekettin birdik tüylügün korgu, ulutlar ıntımağın Jonghay ulutu ortoktuluku tanımı ulutlar ıntımağının негизе.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Ulu Atamekin, Jonghua ulutu, Jonghua madaniyatı, Jonghu Komünistik Partiyası, Jonghuçu sosyalizmde çın jürekten moyunduğunu bekem değil.

Hormat tuğarmanlar. Ar bir üybülüde ıntımaqtıktın, bakıttın ırlar janırsın degen ağdar tilekte, Tölenkan Apış kızının atkarısındakı Güldöyber Şinjan degen ırga kulak döşemizler. Sözün jazgan Düyşebege Oray Uulu, obonun jazgan Maken Asanalı.

hormat duvarlanlar. Jaşoo kürüş, jaşoo sapar. Jaşoonun çeksiz saparın basıp can dünyaga jakşı ümitlerdi jazıp, oşon ümitlerdin biyiginen görünü üçün sapar düzüp koyboy jalgaydı ekenbiz. Mına uşul sapar uluu sapar. Эми уга турганыңыздар Дилишат Райдын менен Турсун Дыйхан аткарган токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

Bu özgürcü artıqçılıqlı kəsiblərdə zor güc menen önüktürüb, atandaşlıq üçün öyə kəsibi yürün yetişdirüyü gerek deyip görsətildi. Bir yıldan beri Şinjan nefit tabiqi gaz zapasını köbəytib, tüşümdü arttırunu başımcıl iştatdı. 2025-ci yılı nefit tabiqi gaz öndürü ekvalenti 67 milyon tonnadan aşıb, ulandu 5 yıl mamleket boyunca birinci orunda durdu. Bu yılı 1-ci aydan 8-ci ayğa çeyin Şinjan 20 ayı tüşüm mölçörü bıltırkı oxşuş mezgilge sarıştırganda 1,2% arttı. Bir yıldan beri Şinjan'dan önerjay ekonomikası güçtü, ikemdü ülgün görsetip, jalpı tulkusunan turuqtu, jakşı önügü bağıtına qaray basonu saxtadı. Bu yılı 1-ci aydan 8-ci ayğa çeyin gölümdün joğorku önerjay koşulma narkı bıltırkı oxşuş mezgilge sarıştırganda 7,9% artıp, jağlıq çaratu jetişkendikleri sızıl jaralıp, kesip kurulması özgültüksüz kıldaşıp, önerjay ekonomikasında 15-ci 5 yıllık jospordun jakşı baştalosu işke açtı. Bir yıldan beri Şinjan energiya negizgi jabtu toru kuruluşun başımcıl iştatıp, Şinjan'dan gömürün sırtka taşu yolunun kurbatın sızıl joğurlattı. Jakında Şinjan'dan gömürün Hıbeyge kirgizü komul gömürünün 10.000 tonnalıq tunguşun ötkün atay poyuzu Hıbey port tobu Tangshan portu Jingtang port rayonuna jetip bardı. Bulu Şinjan'dan gömürün sırtka taşmalı doğu temürjol su yolu birleşme taşmalı yolunun rasmi yoğurun alıp jürgüzülgönünün tarih beret. Goyuan, Jojo, Beijin, energiya tobu çektüü jooptuuluk şeriktiginin orun basarı, baş direktoru Liyanzı mınday dedi. Komul Barköl, Santanhu Ken rayonu, Lenhı Komul Temir Jolu, Sanshi, Shoujou, Gurpalu vokzalı, gezekçi poyuz oor jük taşmaldo, Jingtang Porto Pristanınan suğa tüşüp, Toluk Temir Jolu, Su Jolu, Birleşme Taşmalı, Jeli Jolun jağılıq çaratıp tutaştırıp, Komul Gömürün Tunguş Jolu oor jük taşıgan poyuz akılı Bohay Portuna tike jetkirdi. Büt mamlekettin gömür tüşüm mölçörün arttırgan oğurduk borboru qatarı, Şinjan'dan 2025-ci jılkı gömür tüşüm mölçörü 553 milyon tonnağa jetip, oşol jılı Şinjan'dan gömürün sırtka taşmalduğu mölçörü 144 milyon tonnan işke aşırıp, büt mamlekettek 19 ölkü aptonom rayon şaarga kanat gerdi. Büt mamlekettin energiyasın turuktuğu qamdap, rayon ekonomikasının baysalduğu jürüşüsün mıhtı kepeletmenen qamdadı. Bir yıldan beri Şinjan büyük mamlekettik sapattu ayıl çarba dekancılık malçılık tüşümdörü zarılgandoo bazasın başım jarattı. Çoğun gölümdü birdik tüşüm hareketin jolgo koyup, 2025-ci yılı açtıktın birdik tüşümü 1105,16 jıñ bolup, mamleket boyunca birinci orunda eledi. Hazır güzgü açtık kuyruğulaşmışıp mol tüşümalı mezgilin oturlap aldı. Manas odanında üröndük jügörünü mekanikalaştırıp oru kızmatı alıp arılıda. Maşağın üzüp kabıgın sıyırıp şak basağın ezünün barın bir jolda bitirdi. Jogor ölçömdü aydo sanarıpteştirip başkaru jügörünün tüşüm ölçörün önümdü jogorlattı. Manas odanı Lutuyi şarçası Heylian kıştağının turgunu Mameyin mınday dedi. Bolcol menen moluk tüşümü 500 kilogramdan aşuun bolup, egin ekiden mol tüşüm aluğa çeyin barın mekanikalaştırıp, tüşümü dağı bargan sayın jakşılanıp, jer aydı obus dağı bargan sayın jeñil boldu. Önügünün tüpkütüsü en sonunda Karapayım kalıktın tarazasında ölçünüt. Aptonom rayonduk 10-ci gezektüü partkom 15-ci jolku jalpı jeyinanda manavlar basa körsötüldü. El turmuştan arp jetkürüü el göngülünü yutu turuktuluktu ilgeri sürüünü tığız baylanıştırıp, el turmuşuna jakındaşıp joğor sapatta önügünü türtmüktüü kerek. Bul bir jılda aptonom rayonduk partkom el turmuşuna jakındaşuunu önügünün ar bir alkağına çeyin oyup, uda 3 jıl 10 el turmuşu çınıgı işin jolgo koyup, 70%'dan joğoru maliya çıgaşanı el turmuşuna jumşadı. Bir yıldan beri dekan malçılardın kapçığı akçağa jağıdan kampaydı. Jakında Guma odanı Gökterek şaharçası Yeni Kent kıştağındağı 700 mo çüzümdön mol tüşüm alıp, ar mo jerden kıştağ tırgındarına 3500 yuan nakay payda berdi. Guma odanı Gökterek şaharçası Yeni Kent kıştağının östürücü tütünü Saadat Nurmamet mınday dedi. Biyıl jüzümdün ösüşü kişini kubandırıp tüşüm mölçörü dağı jaman emes satu jolunan kamsana baybız. Gündörübüz bargan sayın dumandu boluda. 2025-ci yılı Şinjan aylıkıştak turgundarının kişi başındık ortaço bölüştürüge bolu turgan girişesi tunguş jolu 20.000 yuandan kırışıp iş jüzündük artosu 7,11% boldu. Şahar şaharça turgundarının kişi başındık

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay ulutu ulu güldön üsünü şikaşıru jalpı, Jonghay ulan kızlarının ortok talpını usu, mamlekettin birdik tüylügün korgu, ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü jalpı jungu elinin ortok joopkerçilige.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Antımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılık'ı tanımı Ulutlar Antımak'ın ne güzel.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl ederekti malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

derdi ansoo atızını izdeugü baştaydı. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüsün uğunuzdarı.

Şinjang Radyo Televizyon Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynövüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oqşuş rohu düyünübüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo süretke oqşuş, bizdin jan düyünübüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörülgülü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oqşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonghua'nın ozot jörülgülü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Jonghua Ulutu, Jonghua Madaniyatı, Jonghu Komünistik Partiyası, Jonghuçu Sosyalizmdi çön jürekten moyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap yolğa koyuldu. Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şinjan'ın ulutlar ıntımağı alğı basarlığı işlerinin joğuru sapatta ünügüsün ilgeri sürülü. Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap yolğa koyuldu. Kanalışma Koğumduk Konuş Çöyresi'nin kuruğunu jılıştatı, Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu üyrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumduk şart çağdayın jakşırtalı.

0: Adı güldöndürünü jalpı betke ilgeri sürüp, kıştak kadırları şımalana iştep, ar bir armımızda göpçülüktün kreşesin arttırıp bayuğa baştaymız.
1: Genri getken dar kattala, altın toprak jağı doğurduku jağıça dikandardın gerimetini çakıldırat.

Şenjan Radyo Televizya Stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası jatjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Akli direktu malımat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre taasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjaŋdı körsötöbüz.